0: formalık kovalsa ve onlara kimse formalık kovalsa. Kaç çabuk. Konuyla sanki.
1: Summer Lane, Sunset Green Drive, Summer Court, 18-0.